meta ola ola ola ola ola ve kızara mere andar undi shum sha har vele hasa kava hua.